0: sana bir antalya sanatla ABS'in diye ABS'in olarak bir tarafa kırışmış olan
1: İzlediğiniz için teşekkür ederim.

0: Yani o yüzden burada okumasını okumayla bitti bu kurasıncağın.
1: Evet. Birerde sıkka zamanlar pani resmi, zamanın hukuku kulli, bana partiyonla böyle kadar kusabını, bana karaki hızını ve zamanın tersini de sanırsın koydu kalasyonu.
0: La, koydu kapını yapsın hızını da var ebu. Hamile da koydu liste kulli yapısamda yukata. Sosuz burada koydu zamanı sonra tavır yöyse ayı.
1: Hani, koydu zamanı böyle, zamanın mülibatı takkan kare kusası pura ağa zamanı, pani kumuz sufi, vatomi rumuni, Rukla bizim de bu kadar tanıdığımız da maksimumu dikinmezsin.
0: Böyle bir son bir tarafta ki var mı? Nasıl bir transferimiz sakin mi?
1: Bir sonra da anca o yüzden insan bir dekiyor ne? Durum bir sonra sitesi sana öyle anlatsın.
0: Var ya sorsa ben bir kanlı koyu yetti bir yeri yazın.
1: Esto kalpite zükkere tabi var mı değil? Korka sorsa ben bir kanlı tapalarını koyu bu zokin var mı bu? Sana kulluklarını alma kanlı tanrı kalbini Kuyruğu takarım, ben sana canı sattım.
0: Bu, maalesef bu kadar şey yok. Diyen bazı

0: askeri de kullandığı asker sanatı yapan yapıyor. Daha hemen bir yapım ekleri almasında bütün eğitim ve performansı ve zaman eski ve zamanları yer aldı.
1: Aslında askeri de kullandığı yapan bilimler var. Sunçlar'da yok var. Nasıl standartik sunçlar? Bu kadar zayıf bilimler bari bu zarikari bir yapar.
0: Yapalım tatlı ama tabayı bulmalarına. Sınavınca kutlandığı kadar bir yuvu sandık sunçlar üretimi. Sınavınca. Tabii sabırlı suçlular ne de sihirli kafırla da bari kusca zayıf olsun demiyorsa, ama sana bari bir şey. Bunu sana sahipti de sana bir kötü ama bir kötü kopya sana tekrar demiş sonsuza yıldırmak bari bari bir tanıyorsa. Ne